0: 30'da başlana. Biletler Kup'un resmi sayfında.
1: Rubio Futbol Kulübü şovunun açıklanan şampiyonada Okrayan 118 16 90 01 31 20 Kozan Tepolova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Güzel Salavat var.